0: lebt und sich ausdenkt, aber es war trotzdem jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, Evelyn Hamann wäre dem jetzt schutzlos ausgeliefert worden, sondern so ihr Talent und ihr Können wurde da schon immer auch sehr wertschätzend behandelt.
1: Und ja, diese kleinen Backstage-Geschichten, dieses späte Auspacken von so ehemaligen Show-Assistentinnen, das fördert wirklich keiner so sehr zutage wie The Icon, Rudi Carrell, der Showmaster schlechthin, der Vater der Nation. Was man da so hört und liest, das ist wirklich ja, erschreckend, aber auch sehr inspirierend gewesen für unsere Schreib- und Dreharbeit bei unserem Special. Ja, Rudi Carrell, der eben dieses Multitalent war, Schauspieler, Sänger, Showmaster, Everybody's Darling, hat moderiert am laufenden Band, Lass dich überraschen, Herzblatt, 7 Tage, 7 Köpfe und so weiter und so fort und war seit den 70er Jahren einfach im Fernsehen super präsent bis zu seinem Krebstod 2006. Wir waren natürlich total jung, als Rudi Carrells Blütezeit war.
0: Da waren wir noch nicht geboren, als die richtige Blütezeit
1: war. Und vor allem
0: war.
1: Noch nicht geboren. Und ich weiß noch, wie 2006 im Jahr, als er dann gestorben ist, wo er noch die goldene Kamera bekommen hat für sein Lebenswerk und diese bewegende Rede gesprochen hat, wo er kaum noch eine Stimme rausbekommen
0: hat. Das habe ich auch live gesehen als Kind.
1: Das habe ich live gesehen als Kind und habe dann gefragt, Mama, wer ist der? Weil ich das mir das natürlich gar nicht so klar war.
0: Alle sind aufgestanden, haben geklatscht. Ich kannte diesen Mann nicht.
1: Nee, aber es war wahnsinnig lustig und ikonisch, er sich da von seinem, er hat sich von seinem Fernsehpublikum verabschiedet, wirklich, kurz vor seinem Tod.
0: Schnell danach gestorben.
1: Genau.
0: Ansonsten habe ich ihn in meiner Jugend und Kindheit nur wahrgenommen über Witze, die Stefan Raab über ihn gemacht hat.
1: Ja.
0: Also daher kannte ich den Namen.
1: Aber er war eben der Showmaster, wahnsinnig populär in den Niederlanden und in Deutschland und hatte eben auch diverse Showassistentinnen um sich rum. Und eine davon war eben Beatrice Richter, von der man in Interviews wirklich total interessante Zitate liest. Also dieser Sonnenschein und joviale Typ, wie er sich nach außen präsentiert hat, ist inzwischen kein Geheimnis mehr, dass das hinter den Kulissen nicht immer ganz so war. Aber sie sagt wirklich sehr erstaunliche Sachen über Rudi Carrell und bezeichnet die Zeit am Set als Albtraum. Sie sagt, ich bekomme immer noch Todesangst, wenn ich an ihn denke.
2: Todesangst?
1: Todesangst. Sie sagt im Interview, Rudi Carrell war der kälteste Mensch, dem ich jemals begegnet bin. Er war ein großer, dünner Mann, der sehr viel Bier trank, aber nie betrunken war. Er war ein Diktator, er wollte immer gewinnen, was für ihn hieß, andere müssen verlieren.
0: Showmaster ist mein Beruf, den der Teufel schuf.
1: Also...
0: Ja, ein Diktator, der kälteste Mensch.
1: Das war wirklich total krass. Sie beschreibt, dass sie vor den Auftritten sich immer übergeben hat, eine schwere Magenschleimhautentzündung bekommen hat, aus Angst vor Rudi Carrell und hat ihnen dann irgendwann gesagt, dass sie aufhören will, was er nicht zulassen wollte. Und hat sie gesagt, sie macht nur weiter, wenn er sich mit einem Blumenstrauß vor sie hinkniet und ihr die Füße küsst.
2: Wow.
1: Und das hat er dann wohl wirklich gemacht.
2: Oha.
1: Danach sei es aber nur noch schlimmer geworden. Er wurde nur noch gehässiger.
0: Krass, das war während Rudis Tagesschau.
1: Genau, das war während Rudis Tagesschau. Da ist Beatrice Richter berühmt geworden.
0: Weil Beatrice Richter hat ja auch bei SketchUp mitgespielt und da war sie die Sketchpartnerin von Dieter Krebs. Also sie hatte also in mehreren Sendungen diese Rolle.
1: Ein haunting Satz aus diesem Interview, ihre Magenschleimhaut soll sich bis heute nicht erholt haben.
0: Oh Gott.
2: Wow.
1: Also das fand ich schon echt so das heftigste Beispiel an so Backstage-Berichten aus dieser Zeit. Und eine andere Showgröße, die auch einen kleinen Auftritt hat im Spin-off zu Was ist da im Busch, ist natürlich Mareike Amado, die ja auch Showassistentin war bei Rudi Carrell bei Am laufenden Band.
0: Sie liebe ich.
1: Die lieben wir.
2: Genau.
1: Mareike Amado Queen. Liebe Grüße an Mareike Amado. Die wurde übrigens auf einer Kreuzfahrt entdeckt vom späteren Schwiegersohn von Rudi Carrell. Und daraufhin hat er sie angefragt, ob sie nicht Assistentin bei Am laufenden Band werden möchte. Und das hat sie dann ab 78 gemacht. Und es gibt auch von ihr diverse wahnsinnig interessante Interviews zu dieser Zeit bei Rudi Carrell. Unter anderem einen sehr empfehlenswerten WDR-Zeitzeichen-Podcast, wo ganz tolle O-Töne von ihr dabei sind, wo sie auch erklärt, wie beliebt Rudi Carrell damals wirklich war in den Niederlanden und in Deutschland, wie big er war und was für eine Popularität er genossen hat und was dann aber so hinter der Kamera abging.
3: Bei der zweiten Sendung, ich war voll in meinen Assistentenrolle und dann wollte ich ein lustiger, selbstständiger Act machen und habe mich da dann einiges dazu ausgedacht Und dann kriegte ich sofort zu hören von Papa Rudi, ich bin hier die Komiker und nicht du.
1: Ist das nicht total absurd,
2: oh mein Gott,
1: wie diese Frauen durchgezogen haben und was diese Frauen durchgemacht haben in diesen Sendungen? Da kriegt man einfach nur so ein kleines bisschen Gefühl dafür, was da alles so abging.
0: Das ist ja das, was sie erzählen.
1: Das ist nur das, was sie erzählen. Ja. Also da kann man sich überlegen, was da über Jahrzehnte so abging.
3: Wenn man Kleidungsgröße 36 hat und es wird ganz laut geschrien im Studio, im Beisein vom Publikum, geh mit deinem fetten Arsch mal vor der Kamera weg, dann kann man nicht über Respekt vorreden. Ne?
1: Geh mit dem fetten Arsch da weg. Und dann fragt nämlich der Moderator nochmal nach, von wem das so kam. Und da gibt Mareike Amado diese iconic Antwort.
4: Kam das denn von Rudi Carrell selber oder?
3: Ja, und von der Regisseur. Und das waren ja halbe Götter, selbsternannte Götter. Ich nannte das früher immer Pimmel-Bingo, also von ich bin noch größer als du, was da so zwischen den Herren ablief, ja. Aber ich muss sagen, man muss alles in die Zeit platzieren.
1: Ja, wir müssen alles in der Zeit platzieren.
0: Pimmel-Bingo ist ein iconic
1: Pimmel-Bingo ist wirklich absolut iconic. Und dieses Zitat findet ihr auch wieder in unserem kleinen Spin-off zu Was ist da im Busch? Schaut mal genau hin. Müsst es euch unbedingt anschauen. Dann entdeckt ihr vielleicht Mareike Amados Pimmel-Bingo nochmal wieder. Und mit diesem ja sehr iconic und sehr lustigen Zitat und Einschätzung zu dieser ganzen Welt, in der die Showassistentinnen so unterwegs waren, schließe ich jetzt hier meine Tabs. Das so als so klein einen kleinen Bikepackzettel zu unserer Spin-Off-Folge. Und das ist wirklich ein Rabbit Hole that keeps on giving. Da kann man sich richtig reinnörden. Und wenn man kann jeden beliebigen Showmaster googeln und seine Showassistentin und findet fast überall so kleine Geschichten, wo man so denkt, what the fuck? Und versteckte TV-Shows, die da noch lauern. Ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier unsere Tabs zu dieser Welt schließen. Aber für heute sind sie erstmal geschlossen.
2: Mareike Amado war doch auch die Mini-Playback-Show gemacht hat, oder?
1: Ja.
2: Das war nämlich ich habe so eine richtig krasse Kindheitserinnerung. Also kennt ihr das, wenn man so Kindheitserinnerungen hat, die so ganz random, ganz konkret sich, also wo man ganz genau noch weiß, wo man war und was man sich gedacht hat, obwohl es einfach ein random Moment war. Und ich weiß, ich bin in der Badewanne gehockt. Ich muss da wirklich so zwei oder drei, also ganz klein gewesen sein mit meiner Mama. Meine Mama hat mich gebadet und es lief im Hintergrund die Mini-Playback-Show. Die ging gerade los. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, wenn es die Mini-Playback-Show gibt, muss es ja auch eine Playback-Show geben.
0: Für eine normal große Playback-Show.
2: Eine usual-sized Playback-Show. Und dann habe ich die Mama gefragt, wer moderiert denn eigentlich die Playback-Show? Und dann hat die Mama gesagt, ja, diese Holländerin, diese Mareike Amado. Ich so, nein, ich meine die Playback-Show, nicht die Mini-Playback-Show. Und meine Mama war so, hä? Und das kann ich mich noch so gut erinnern. Da war ich irgendwie kurz erleuchtet.
0: Da hattest du deine erste Idee zu einem Showkonzept, ja, was vielleicht irgendwann nochmal das Licht der Welt erblickt. Die Playback-Show, normal groß. Ja, dann bedanken wir uns natürlich recht herzlich bei Caro für diese eindrücklichen Showassistentinnen-Tabs und natürlich auch bei unserem Gast heute, Theresa Ziegler. Danke dir auch für deine bayerischen Tabs, die du heute hier geschlossen hast. Schön, dass du damit in die DMs geslidet bist.
2: Ja, danke, dass ich da sein dürfte. Ich habe richtig Muskelkater vom Lachen jetzt gerade. Die Backen tun mir weh. Ich hatte eine tolle Zeit.
5: Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
1: Wir sind eure Moderatoren.
6: Üç yıl önce bugün İsrail'in güneyinde binlerce insan öldürüldü. İnsanlar evlerinde, sokaklarda, bir müzik festivalinde saldırıya uğradı. Yüzlerce kişi rehin alındı. 7 Ekim 2023. O gün Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail Gazze'ye savaş açtı. 3 yıl önce başlayan ve ateşkese rağmen hala bitmeyen bir savaş. 7 Ekim İsrail için bir travmanın, Filistinliler içinse Gazze'de büyük bir yıkıma dönüşen savaşın başlangıç noktası oldu. Ama 3 yıl önce yaşananların etkisi Orta Doğu ile sınırlı kalmadı. Almanya dahil dünyanın birçok ülkesinde toplumlar bölündü. Antisemitizm ve İslam düşmanlığı tartışmaları büyüdü. İsrail'in güvenliği, Filistinlilerin hakları ve Almanya'nın Orta Doğu politikası yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.
7: Sivillerin hakkını savunmak ancak işte istisnasız her sivil için yapıldığında radikalizmin panzehri olabilir. Aksi takdirde sadece karşılıklı öfkeler beslenir.
6: Diyor Osnabrück Üniversitesi İslam İlahiyatı Enstitüsü ve Göç Araştırmaları ve Kültürler Arası Çalışmalar Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Rauf Ceylan. Birazdan kendisiyle 7 Ekim hayatımızı nasıl değiştirdi bunu konuşacağız. Peki 7 Ekim sabahı tam olarak ne oldu? 3 yılda bu noktaya nasıl gelindi? Ve 3 yılın ardından geriye ne kaldı? Bunları da Kozmo Türkçe ekibinden Elmas Topçu derleyecek. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu. ...7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısının üzerinden 3 yıl geçti. Saldırı dünya çapında Yahudilerde soykırım korkusunu yeniden canlandırdı. İsrail'in ardından başlattığı savaşta ise Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'na göre 74 binden fazla Filistinli öldü, 175 binden fazlası yaralandı. 7 Ekim dünyada ve Müslüman ülkelerde bir dönüm noktası oldu. Almanya'da da kökten bir değişim yaşandı. Stüdyoda VDR Kozmo Türkçe ekibinden Elmas Topçu var. Elmas, önce Gazze'den başlayalım.
8: Gazze'deki konutların %80'inden fazlası yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmiş durumda Gökçe. Yaklaşık 2 milyonluk nüfusun neredeyse tamamı yerinden edildi. Filistinliler İsrail'in izin verdiği dar alanlara sıkışmış durumda, hareket edemiyor. Tarım, ticaret ve balıkçılık durmuş halde. Bölgede gıda yalnızca ve yalnızca İsrail'in izin verdiği insani yardımlarla geliyor. Hal böyle olunca da meyve ve sebze gibi gayet doğal ve günlük ihtiyacımız olan şeyler adeta bir lükse dönüşmüş durumda ve enflasyon da feci şekilde tırmanmış durumda.
6: Trump'ın baskısıyla sağlanan ateşkes çok kırılgan. Hı-hı. Hamas silah bırakmadığı için süreç tıkandı. Hı-hı. Gazze'nin yeniden imarı ve yönetimi belirsizliğini koruyor. Üstelik İran savaşı yüzünden Gazze gündemden düşmüş gibi, öyle değil mi?
8: Öyle. İran savaşına giden süreçte de aslında 7 Ekim saldırısı ana etkenlerden biriydi denebilir. 7 Ekim sonrasında İsrail düşman gördüğü bütün ülke ve aktörlere saldırdı biliyorsun bölgede. Hedefli suikastler düzenledi. İran'da bir sürü lideri öldürdü. Suriye ve Lübnan'ı bombaladı. İran'a müdahale konusunda da Netanyahu'nun tabir caizse Trump'ı gaza getirdiği konuşuluyor. İsrail bölgedeki en güçlü İsrail karşıtı yapılardan biri olan İran'a Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte saldırarak kendi lehine yeni bir düzen kurabileceğini sandı, ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
6: Aynen öyle, tam tersi oldu diyebiliriz. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatınca dünyanın enerji tedariği tehlikeye girdi. Petrol, hı hı, akaryakıt, gübre, kimyasal madde, çip gibi birçok kalemde dar boğaz yaşanıyor.
8: Aynen öyle.
6: Üstüne Tahran yanlı Husilerin Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol altına alma girişimi piyasalardaki endişeyi de arttırdı. Hı hı. Bu kriz ortamında Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler, İsrail'de genel seçimler yaklaşıyor. Bir de tabii hepimizin cebini yakan ağır bir enflasyon var.
8: İnanılmaz bir enflasyon, hele hele Almanya'da çok daha yakından hissediyoruz bunu. Ha, bu arada bir de kışı nasıl geçireceğimiz konusu da hala tam bir muamma. Özellikle doğal gaz depolarının doldurulması şu anda sürüyor.
6: Konuyu Almanya'ya getirelim Elmas. 7 Ekim sonrasında Yahudi soykırımı geçmişi olan Almanya, İsrail'in kendini savunma hakkını vurgulayarak neredeyse kayıtsız şartsız İsrail hükümetinin yanında yer aldı. Hı hı. İnsan hakları kuruluşlarının, devletler hukuku uzmanlarının ve Birleşmiş Milletler'in uyarılarına rağmen İsrail kınanmadığı yaptırımlar engellendi. İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin devletini tanıyıp İsrail'i sert şekilde eleştirirken Almanya tanımayı reddetti. Bu tutum ülkeyi böldü demek mümkün mü?
8: Aslında başlangıçta kamuoyunun geneli Hamas saldırısını kınadı biliyorsun. İsrail ve Yahudi halkıyla büyük dayanışma gösterdi. Ancak ilerleyen dönemde sivil, çocuk, kadın, yaşlı gözetmeksizin süren ölçüsüz bombardımanlar, Filistinlerin işte sürekli yerinden edilmesi, yok güneye gidin yok kuzeye gidin ve Birleşmiş Milletler'in tanıdığı topraklardan bile radikal Yahudi yerleşimlerce sürülmesi, hükümetin buna hiç tepki vermemesi, hatta o yerleşimcileri koruması kamusal vicdanda ciddi soru işaretleri yarattı. Yardım kuyruklarının dahi hedef alınması ve aşırı sağcı İsrail bakanların Filistinlileri aşağılayan, açıkça soykırım çağrısı yapan açıklamaları bu kadarı da fazla dedirtti. İsrail'in uluslararası taahhütlere aykırı yeni yerleşimler kurmasıyla, bunu da genişletmesiyle, hatta çok uzun süredir yanında olan Almanya'nın başbakanı Friedrich Merz bile ilk kez eleştirel bir tutum sergiledi. Kısaca kulak verelim.
9: Ich werde es jetzt auch noch etwas deutlicher sagen. Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
8: İsrail'in izlediği politika, Filistinli sivilleri bu kadar çok acıya sürüklemesi terörle mücadeleyle açıklanamaz dedi. Basitçe özetlemek gerekirse Almanya Başbakanı Merz'in bu konudaki sözlerini Almanya için oldukça alışılmışın dışında bir durumdu bu tabii ki.
10: Evet, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, burada da üniversitelerde ve sokaklarda Filistin'le dayanışma gösterileri yapıldığı yapılıyor. Hı hı. Çok sayıda entelektüel, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu İsrail'e silah ihracatının durdurulmasını ve nefret söylemi kullanan İsrailli bakanlara yaptırım uygulanmasını istedi. Hı hı. Bu durum son aylarda siyasete de yansıdı. En son Berlin'de Sol Parti örneğinde gördüğümüz gibi, öyle değil mi?
8: Evet, Sol Parti'nin Berlin'deki seçim başarısının ardından iş Alman Sol Parti öncülüğünde koalisyon kurulmasın çağrılarına kadar vardı. Dün bir grup, hatta eski siyasetçi, bu doğrultuda açık bir mektup yayınladı. Bu arada Yahudi düşmanlığını gizlemeyen aşırı sağcı AfD'nin birinci çıktığı Saksonya-Anhalt'te dün ilk kez eyalet meclisi toplandı. AfD'li Tobias Rausch kendi partisinin oy sayısını aşan bir destekle meclis başkanı seçildi. Bu Almanya'da bir ilk. Peki bu neden önemli? Niye anlatıyorum? Eyalet meclisi başkanları devlet hiyerarşisinde sembolik ama çok kritik bir öneme sahip. Partiler üstü olmaları beklenir. Tüm resmi anma törenleri, toplumsal barış projeleri aslında genelde onların ev sahipliğinde yapılır. Düşünsene, Yahudi soykırımı anmasında diyelim ki o kürsüde AfD'li bir meclis başkanı konuşacak. Çok ağır bir ironi ve ciddi bir kırılma denebilir.
10: Almanya'daki Türkiye kökenlerin Yahudi cemaatiyle günlük hayatta yolları sık kesişmiyor olabilir. Hı hı. Ancak göçün 65. yılına yaklaşırken Türkiye kökenli Müslüman çatı kuruluşlarının burada köklü bir varlığı var. Hı hı. Okullardaki din derslerinden manevi danışmanlığa, sünnetten helal beslenmeye kadar Yahudi cemaatleriyle birçok ortak payda da mevcut. Fakat Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuss da en büyük Müslüman kuruluşların Türkiye kökenli olduğunu, arkalarında Diyanet'in bulunduğunu ve bunun 7 Ekim'den beri diyaloğu engellediğini söyledi.
8: Evet, öyle konuştu Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster. Türkiye'nin İsrail ve Netanyahu hükümetine karşı tutumu net, biliyorsun. Onu Schuster de biliyor, Yahudi cemaati de biliyor, İsrail de biliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı bir terör örgütü olarak değil de Mücahit ve Kurtuluş Hareketi olarak gördüğünü de biliyoruz. Bunu defalarca dile getirdi, hatırlatalım.
11: Ve Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet, bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini de duyduk. Dolayısıyla Almanya'ya ve Avrupa'ya çok sayıda din görevlisi gönderen büyük bir devlet kurumu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu çizgisi göz önüne alındığında, aynı Schuster'in dediği gibi kurumlar arasında, Yahudi cemaatiyle Müslüman cemaat arasındaki diyalog kanallarının kapanmış olduğu, kopmuş olduğu eleştirisi aslında hiç de şaşırtıcı değil.
10: Gazze'de yaşananlara pek çok ülke ve uluslararası kuruluş ses çıkarsa da İsrail'in diplomatik ağırlığı sürüyor. Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni yakalama kararına rağmen İsrail izole değil, Almanya'da açıktan koruma ve kollama politikasını sürdürüyor. Hatta antisemitizmle mücadele yasaları sertleştirildi. Saksonya-Anhalt ve Brandenburg'da vatandaşlık başvurularına İsrail'in varlığını tanıma şartı getirildi. Bütün bunlar toplumun geniş bir kesimini incitti şüphesiz. Peki öte yandan Müslüman toplumlar bu savaşın fitilini ateşleyen Hamas gibi yapıları yeterince kınadı mı? Yemen'de, Afrika'da, Myanmar'da yüz binlerce Müslüman çocuk katledilirken, kadınlar öldürülüp cinsel şiddete maruz kalırken aynı duyarlılık gösterildi mi? Bütün bu soruları da şimdi Profesör Doktor Rauf Ceylan'la konuşacağız. Çok teşekkürler Elmas. 7 Ekim 2023 Orta Doğu için olduğu kadar Almanya ve Avrupa için de bir dönüm noktası oldu. Hamas'ın İsrail'e düzenlediği yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği ve 250 kişinin rehin alındığı saldırıların ardından İsrail Gazze'ye yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı. Ancak geçen süre zarfında bu operasyon Gazze'nin yerle bir edildiği ve yaklaşık 75 bin Filistinli sivilin yaşamını yitirdiği bir savaşa dönüştü. Bunları ve 7 Ekim hayatımızı nasıl değiştirdi? Bunu Osnabrück Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Göç Araştırmaları ve Kültürler Arası Çalışmalar Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Rauf Ceylan'la konuşuyoruz. 7 Ekim tarihi Orta Doğu'daki halklar, Türkiye ve Almanya açısından nasıl bir dönüm noktası oldu?
7: Türkiye açısından İsrail'le yürüyen hassas normalleşme tamamen bitti diyebiliriz. Yani Ankara ara buluculuğu rolünden hızla uzaklaştı ve şu anki durumu ise sağdaki en sert itiraz sesine dönüştü. Almanya için ise durum bir iç çatışmaya evrildi. Berlin Holokost'tan gelen bir tarihsel sorumluluğu ile evrensel hukuk ilkeleri arasında sıkıştı. Ve bu sıkışma sadece dış politikada kalmadı, doğrudan Alman sokaklarına, okullarına ve cemaatleri arası ilişkilere taşıdı.
10: Almanya, Yahudilere yönelik soykırım suçunun verdiği sorumlulukla evrensel insan hakları değerleri arasına sıkıştı dediniz. Ancak şimdiye kadar tercihi İsrail'e yönelik neredeyse kayıtsız şartsız denebilecek destek yönünde oldu. Özellikle Gazze'de yaşanan ağır sivil kayıplar, Batı Şeria'da radikal İsrailli yerleşimcilerin Filistinlileri tehdit ve şiddetle topraklarından sürmesi ve Almanya'nın tüm bunlara karşı sessiz kalması tepki yarattı. Sizce bu Almanya'da yaşayan Müslüman ülkeler kökenli göçmen toplumda bir kırılma ve yaralanma yarattı mı?
7: Yani burada sadece siyasi bir bölünme değil, her iki tarafın da içine bence hapsolduğu çok derin bir empati blokajı yaşandı. Yani bir tarafta Almanya'daki Yahudi toplumu var. Tarihsel travmaları olan, antisemitizm tehdidini her gün hisseden küçük bir azınlık. Ve 7 Ekim Yahudi toplumu için doğrudan varoluşsal bir şoktu. Diğer tarafta ise başta Türk İslami ya da İslam cemaati olmak üzere güçlü bir Filistin duyarlılığı var. Alman hükümetinin Gazze'deki sivil katliama ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine karşı sessiz kalması buradaki Müslüman toplumda bizim acımız bu ülkede eşit değer görmüyor kırgınlığına doğurdu. Bu çok net, bunu böyle söyleyebiliriz. Ama burada bence madalyonun diğer yüzünü de, yani Müslüman toplumun kendi öz eleştirisini de çok dürüstçe konuşmak zorundayız. Almanya'daki Türk ve Müslüman kamuoyunda çatışmalara karşı çok ciddi bir seçici duyarlılık var. Filistin meselesi güçlü bir sembol haline gelmiş durumda. Sadece Almanya'da değil, yani tüm dünyada da böyledir. Sokaklar aniden doluyor. Fakat aynı zamanda Yemen'de Suudi Arabistan ile İran vekalet savaşında yüz binlerce insan, on binlerce Müslüman çocuk yani açlıktan ve bombalardan öldü. Ve burada kimseden çıt çıkmadı. Suriye'de de ya da diğer coğrafyalarda Müslümanları katlederken gösterilmeyen tepki, işin içine İsrail ve Batı girdiğinde devasa bir öfkeye dönüşüyor. Dolayısıyla bir yandan tabii ki Alman devletinin çifte standartını eleştirirken, diğer yandan kendi seçici ahlakıyla da yüzleşmek zorunda buradaki Müslüman cemaati, Türk cemaati. Karşılıklı bu çifte standartlar yüzünden bence rasyonel diyalog bitti veyahut da zorlaştı, öyle diyebiliriz. Yerine ya bendensin ya düşmanımsın, kör bir dövüş başladı.
10: Kör bir dövüşme başladı dediniz. Öte yandan feci bir de bölünme gördük. 7 Ekim'in hemen ardından Almanya'da pek çok çevre kamusal alanda konuşmaya çekindi. Bugün ise uluslararası hukuk uzmanları ve insan hakları örgütleri dahi İsrail hükümetinin eylemlerini ve söylemlerini soykırım olarak değerlendiriyor. Buna rağmen Filistinli sivillerin haklarının yeterince savunulmaması uzun vadede radikal eğilimlerin güçlenmesine yol açar mı? Tarihteki benzer tecrübeler bize bu konuda ne söylüyor?
7: Yani tarihsel tecrübe bize tek bir şey çok net gösteriyor. Yani adaletin bittiği yerde radikalizm başlar. Eğer siz uluslararası hukukun sadece belirli gruplara koruduğunu, Gazze'deki bir sivil ile Batı'daki bir sivilin canına eşit olmadığını hissettirirseniz veya da öyle algılanırsa alanı her zaman aşırı gruplara bırakmış olursunuz. Ama radikalleşme uyarısı sadece Batı politikalarına bakarak yapılamaz. Yani buradaki cemaatler olsun, başka topluluklar olsun da kendi işlerindeki radikal söylemleri, işte terörü romantize eden anlayışları da çok net bir dille reddetmesi gerekir. Sivillerin hakkını savunmak ancak işte istisnasız her sivil için yapıldığında radikalizmin panzehri olabilir. Aksi takdirde sadece karşılıklı öfkeler beslenir.
10: Eğer sivil yaşamını, temel hak ve özgürlükleri savunuyorsanız ve bunu herkes için yapıyorsanız inandırıcı olabilirsiniz diyorsunuz. Ancak o şekilde radikalleşme ve nefret engellenebilir. Fakat bunun için de diyalog gerekli. O da yok. Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada özetle Diyanet'in tutumu nedeniyle 7 Ekim sonrası Almanya'daki Müslüman kuruluşlar ve cemaatlerle aramızdaki diyalog tamamen koptu. Ankara bu bağı bitirdi şeklinde bir eleştiride bulundu. Bu tespiti nasıl değerlendiriyorsunuz?
7: Josef Schuster haklı bir noktadan bakıyor. Almanya'daki Yahudi cemaati 7 Ekim şokunu yaşarken Türkiye'de işte Diyanet olsun ya da başka kurumlardan samimi bir acı paylaşımı ve net bir dayanışma göremedi. Öyle görünüyor. Çünkü Hamas'ın bir kurtuluş harekatı olarak nitelendirilmesi, buradaki kurumların, yani Türk kurumları olsun, İslami kurumların olsun, manevra alanını bayağı kilitledi. Bir terör eylemini meşrulaştırmaya çalışan hiçbir anlatıyla sağlıklı bir diyalog kurulamaz. Ama madalyonun diğer yüzü de var. Yahudi cemaatinin bazı temsilcileri veyahut da Alman siyasetçilerin bazı temsilcileri de Gazze'deki yaşanan devasa sivil trajediyi, oradaki şiddeti tamamen meşru müdafaa kılıfına sokarak sıradanlaştırdı. Yani karşı tarafın acısını yok saydı diyebiliriz. Yani bir taraf terörist dediğini öbürü direnişçi görüyor. Birinin sivil katliam dediğini diğeri görmezden geliyor.
10: Büyük bir bölünmeden ve sadece kendi tarafının acısını görmekten, karşılıklı empati geliştirememekten bahsettiniz. Bunu Berlin'deki seçimler sonrası sol partiye yönelik antisemitizm tartışmaları, Elif Eralp ve Cansın Köktürk gibi isimler üzerinden yürütülen eleştirilerde de gördük. Ayrıca bazı eyaletlerde vatandaşlığa geçiş şartı olarak İsrail'in varlık hakkını tanıma taahhüdü gibi yasal adımlar atıldı. Bütün bu gelişmeler 7 Ekim sonrası Almanya'da ifade özgürlüğü, siyasal ve toplumsal alanın daraldığının birer göstergesi mi?
7: Bence asıl altı çizilmesi gereken temel trajedi şurada. Almanya'da yaşayan Yahudiler olsun, işte Müslüman cemaatler olsun, Türk cemaatleri olsun vesaire aslında ortak bir hayatı paylaşıyor. Yani aşırı sağın yükselişi, ayrımcılık, toplumsal güvenlik, eğitim sorunları gibi konularda ortak kaygılara, ortak çıkarlara ve sanılandan çok daha fazla ortak paydaya sahipler. Aynı mahallelerde yaşayıp aynı toplumsal sorunlarla yüzleşiyorlar. Ama ne yazık ki küresel çatışmalar o kadar yoğun bir duygusallıkla kamusal tartışmaya taşınıyor ki buradaki yerel gerçekliği tamamen rehin alıyor. Üstüne bir de köken ülkelerinin Türkiye olsun, İsrail olsun, başka ülkeler olsun buradaki kitleleri mobilize eden diaspora siyaseti eklenince buradaki komşuluk ilişkilerini zehirliyor.
10: Çok teşekkürler.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
10: Kozmo Türkçe'de konumuz 7 Ekim saldırılarının 3. yıl dönümünde o günden bugüne yaşananlar ve 7 Ekim'in hayatımızı nasıl değiştirdiğiydi. 3 yılın ardından geriye on binlerce can kaybı, büyük bir yıkım ve hala çözülemeyen pek çok soru kaldı. Ama 7 Ekim'in etkileri Orta Doğu'yla sınırlı kalmadı. Almanya'da da toplumları, siyasi tartışmaları ve farklı gruplar arasındaki ilişkileri değiştirdi. Osnabrück Üniversitesi'nden Profesör Doktor Rauf Ceylan konuğumuzdu. Onunla 7 Ekim'in Almanya'daki toplumsal etkilerini konuştuk. Ceylan saldırıların ardından hem antisemitizmin hem de İslam düşmanlığının daha görünür hale geldiğini, toplumdaki kutuplaşmanın ise derinleştiğini söylüyor. Peki 7 Ekim sabahı tam olarak ne oldu? Hamas'ın saldırısı nasıl başladı ve ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı nasıl gelişti? Bu soruların yanıtlarını da Kozmo Türkçe ekibinden Elmas Topçu'dan dinledik. Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi Türkiye ve Almanya gündemine dair konuları ele alıyoruz. Her bölüm yeni bir konu, uzman bir konukla sizlerleyiz. Bizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
12: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.